Dr. Chili Mix. In your wife and band. In quick. Senga. Kiawa. In quick. Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Dr. Chili Mix. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamiki. Ni tlacocoya. In yowal nepantla. In tlimisli. Ni chop. Nigno tlamati. Nigmati. Nehua tosti. Nehua tmetzli. Nehua yowal nepantla.

Doctor Killing Legs. In your wife and fant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In. Yowal. Nepant. In Timis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Timetsi. Nehua. Yowal. Nepantla.

the dirty lips. In your wife and fan, in quick. Senga kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Dirty lips. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakopoya. In yowal nepant. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua timetsli. Nehua. Yowal nepantli.